0: ısırmalık devam edemeyecek durumdadır.
1: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
2: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
3: Çık hadi 2,5'a, 2,5 abi. Erik 2 kilo 5 lira abi. Tüm 2 milyon, hep sana 5 lira abi.
4: Nice. And Rabia?
5: No, French.
4: Fransız?
5: Yeah, French.
4: Biz okulda Fransızca biraz okuduk. Je suis un Türk.
5: Well, yeah. Je suis un
4: Türk. Böyle bize öğretiyorlar bize. Kes köse.
5: Kes köse.
4: Bilmem filan. Raport, kapı.
5: Yes, what is the name of this?
4: Bu cümbüş bağlama, Türk iş.
5: Bu cümbüş?
4: Bağlama.
5: Bağlama.
4: Bağlama. Sen müzik anlıyorsun?
5: No, no, no.
4: Anlamıyorsun.